Giacchino Rossini'nin Guillaume Tell operasının uvertürünü, İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 15 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Sergei Rachmaninoff'un Opus 43 Paganini teması üzerine Rapsodi adlı eseriyle devam ediyor. Solist Benjamin Engeli.

15 Kasım 2025 tarihinde Zürih'te sahne alan İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası, Richard Strauss'un Til Eulenspiegel başlıklı senfonik şiirini seslendirdi. Topluluğun konseri yine Strauss'la sona eriyor. Bestecinin Der Rosenkavalier Suite'inden bir bölüm dinliyoruz.

Richard Strauss'un Der Rosenkavalier Suite'inden bir bölümü, Johannes Schleffli yönetiminde sahne alan İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 15 Kasım 2025 tarihli Zürih konserinin kaydından dinlediniz. Programımız Franz Schubert'e ait Kayıkçı başlıklı Lied'le devam ediyor.

Franz Schubert'in kayıkçı başlıklı liedini bariton James Newby, piyanist Joseph Middleton eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johannes Brahms'ın yazdığı 3 yaylı çalgılar dörtlüsünden biri olan Opus 51 La minör 2 numaralı eserle sona eriyor.

Johannes Brahms'ın 1873 yılında kaleme aldığı Opus 51 La minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Armida Quartet seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Franz Liszt'in 1. Piyano Konçertosunu, çağdaş besteci Judith Weir'a ait Gaydacı başlıklı yaylı çalgılar üçlüsünü ve Leoš Janáček'in piyano ve cello için 1910 yılında bestelediği Peri Masalı adlı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Boris Liatoşinski ile başlıyoruz. Ukraynalı bestecinin 1955 yılında Adam Mickiewicz'in ölümünün 100. yılı için kaleme aldığı Grajine başlıklı senfonik şiirini Oksana Liniv yönetimindeki Ukrayna Gençlik Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Boris Liatoşinski'nin Grajina başlıklı 1955 tarihli senfonik şiirini Oksana Liniv yönetimindeki Ukrayna Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Benjamin Britten'ın Soprano ve Yaylılar için Opus 18 Aydınlanmalar adlı eseriyle devam ediyoruz.

Benjamin Britten'ın Aydınlanmalar başlıklı eserini soprano Julia Ducher ve Davos Camerata seslendirdi. Franz Liszt'in 1855 yılında Hector Berlioz'un şefliğinde ilk kez seslendirdiği Mi bemol majör birinci piyano konçertosu var sırada.

Franz Liszt'in 1. piyano konçertosunu solist Anton Gerzenberg ve Gergely Madaras yönetimindeki Zürih Tonhalle Orkestrası'ndan dinledik. 1954 doğumlu İngiliz besteci Judith Weir'a ait Gaydacı başlıklı yaylı çalgılar üçlüsüyle devam ediyoruz.

İngiliz kraliyet ailesine müzik alanında hizmet etmekle görevlendirilen ilk kadın besteci Judith Weir'ın Gaydacı başlıklı yaylı çalgılar üçlüsünü Nanos Trio seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın klavyeli çalgılar için La minör sonatı var sırada.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın La minör sonatını piyanist Pavel Kolesnikov'dan dinlediniz. Fransız besteci Henri Dutilleux'un trombon ve piyano için 1995 tarihli Koral, Kadans ve Fugato başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Henri Dutilleux'un 1995 tarihli Koral, Kadans ve Fugato başlıklı eserini trombonda Sophie Bright ve piyanoda François Kian'dan dinledik. Franz Schubert var sırada. Bestecinin Gece Şarkısı adlı liydini tenor İlker Arca Yürek seslendiriyor.

Piyanist Simon Lepper'ın eşlik ettiği tenor İlker Arca Yürek, Schubert'in 1819 tarihli Gece şarkısını seslendirdi. Leoš Janáček'in piyano ve cello için 1910 yılında bestelediği Peri Masalı adlı eseriyle devam ediyoruz.

Leoş Janáček'in Peri Masalı adlı eserini dinledik. Programımız Johann Sebastian Bach'ın 1. Keman Konçertosu ve iyi düzenlenmiş klavye serisinden Mi Majör Prelüt ve Fügün perküsyon eşlikli koro için düzenlenmiş versiyonuyla sona eriyor.

0: Johann Sebastian Bach'ın 1. Keman Konçertosunu ve Mi Majör Prelüt ve Fügünün koro yorumunu dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bölgede barışın inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cezayir ve Türkiye, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalıyor, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Barış annelerinden oluşan heyet DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret

etti. Heyet MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve Barış Anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. ABD Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeye amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı, saldırının ABD tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. "Karşılık vereceğiz," dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti, Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması sebebiyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajediyi ve katliamı anlatan belgeselleri yayınlaması gündemde. Spor. Trendyol 1. Lig Playoff 1. tur maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Sipey Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Pendik Spor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü ve Sipey Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. Haberleri dinlediniz.

looking in the mirror. And I swear to God, I see something.

Johann David Heinehe'nin sol majör orkestra için uvertüründen bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi.

Johann Friedrich Fasch'ın sol majör, flüt, obua ve yaylı sazlar için konçertosundan bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solistler Günter Höller ve Helmut Hücke'ydi.

Carl Maria von Weber'in Opus 7 1 numaralı fa minör klarnet ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Alexander Janáček yönetimindeki İskoçya Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Maximiliano Martin'di.

Antonio Rosetti'nin Re majör senfonisinden bölümler sunduk. Johannes Moses yönetimindeki Hamburg Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda Georg Friedrich Händel'e ayırdığımız programla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Almanya yolculuğumuzu tamamlıyoruz ve Händel'le birlikte İngiltere yolculuğumuz başlıyor. 1685 yılında Almanya'nın Halle kentinde doğan Händel, barok dönemin en etkili bestecilerinden biridir. Barok dönemin olgunluk evresinde yaşamını sürdüren besteci, müziğinde hem Alman konturpuan geleneğini hem de İtalyan operasının melodik zenginliğini ustalıkla bir araya getirir. Händel küçük yaşlardan itibaren müziğe yönelir ve kısa sürede ork ve klavsen çalmadaki yeteneğiyle dikkat çeker. Kariyerinin ilk yıllarında Hamburg'daki Gänsemark Opera binasında orkestra üyesi olarak çalışır. 1678 yılında yapılan ve Almanya'nın ilk halka açık opera binası olan Gänsemark, Händel'in sahne müziğini yakından tanımasına olanak sağlar. Besteci burada çalıştığı dönemde operaya ilgi duyar. İlk operalarını

burada besteler. 1706 yılında da İtalya'ya gider. Floransa'da ve Venedik'te geçirdiği yıllarda opera ve oratorio türlerinde ustalaşır. Handel 1712 yılında İngiltere'ye gider ve yaşamının kalanını burada geçirir. Yayıncı John Wiles'in ısrarıyla çalgı müziğine yönelir ve dönemin gözde müzik formlarından olan Concerto Grosso yani Büyük Konçerto formunda eserler besteler. 1740'da yayınlanan 12 Concerto Grosso daha o yıllarda bile konser repertuarının vazgeçilmez eserlerinden olur. Handel Opus 6 Concerto Grosso dizisini 1739 yılının sonbaharında besteler. Bu dizi Büyük Konçertolar başlığıyla yayınlanır. Besteci Daily Post gazetesinde bu eser dizisiyle ilgili ilan vererek eserlerin özelliklerini yazar ve satın almak isteyenler için ücret belirler. Bu konçertolarda Corelli ve Vivaldi gibi İtalyan bestecilerin stili suite formuyla birleştirilmiştir. Bu yönüyle Bach'ın Brandenburg konçertolarıyla benzerdir. Şimdi sizlere Handel'in Opus 6 5 numaralı Concerto Grosso'sunu sunuyoruz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields ve solistler Trevor Connagh, Thurston Dart ve Sir Andrew Davis seslendiriyor. Eserin bölümleri Larghetto e Staccato, Allegro, Presto, Largo, Allegro, Menuet.

Handel'in Opus 6 5 numaralı Concerto Grossos'unu dinlediniz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields ve solistler Trevor Connor, Thurston Dart ve Sir Andrew Davis seslendirdi. Şimdi de bestecinin Opus 6 7 numaralı Concerto Grossos'unu dinliyorsunuz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields ve solistler Trevor Connor, Thurston Dart, Alan Loveday ve Sir Andrew Davis seslendiriyor. Eserin bölümleri Largo, Allegro, Largo e Piano, Andante, Hornpipe.

Georg Friedrich Händel'in Opus 6 7 numaralı Concerto Grossos'unu dinlediniz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields ve solistler Trevor Connor, Thurston Dart, Alan Loveday ve Sir Andrew Davis seslendirdi. 18. yüzyılın İngiltere'sinde radikallerle reformcular arasında şiddetli çatışmalara ve kavgalara sahne olan eğlence yaşamı, Kraliçe Anne'in aldığı önlemlerle düzene girer. Opera seyircileri arasında bile kavga çıktığı için temsillere gitmekten çekinen dinleyiciler, kraliçenin aldığı önlemlerle yeniden temsillere ve konserlere gitmeye başlar. Händel de bu durumdan hoşnut, eserlerini sahnelemeye devam eder. Kraliçenin ölümünün ardından tahta kuzeni Hanover Prensi Georg Ludwig geçer. Birinci Georg olarak tahta geçen kral, Händel'in terk ettiği eski patronudur. Yeni kral açık hava konserlerini ve Thames nehrinde gezintileri sevdiği için Händel nehir gezilerine özel bir suit besteler. Händel'in bu gezilere özel bestelediği suiti kral çok beğenir. Eser Su Müziği adıyla anılır. Rivayete göre terk edildiği için kırgın ve kızgın olan kral bu müzikten sonra Händel'i affetmiştir. Şimdi sizlere Händel'in 348 eser sayılı 1 numaralı Su Müziği suitinden bölümler sunuyoruz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields seslendiriyor. Eserin dinleyeceğiniz bölümleri şöyle: Hornpipe, Jig, Menuet, Gavotte.

Handel'in 348 eser sayılı bir numaralı Su Müziği Suite'inden bölümler dinlediniz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields seslendirdi. Son olarak bestecinin 349 eser sayılı 2 numaralı Su Müziği Suite'inden bölümler sunuyoruz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields seslendiriyor. Eserin dinleyeceğiniz bölümleri Prelude, Hornpipe, Menüe.

0: Georg Friedrich Händel'in 349 eser sayılı 2 numaralı Su Müziği Süitinden bölümler dinlediniz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields seslendirdi. Georg Friedrich Händel'e ayırdığımız programımız burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda Henry Purcell ve John Dowland eserleri eşliğinde İngiltere yolculuğumuz devam edecek. Yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Paco Flores ve Domingo Hindoyan. Bu iki Venezuelalı müzikçinin dostluğu Simon Bolivar Orkestrası'ndaki günlere uzanıyor. Flores'in besteci kimliğini de öne çıkardığı ve geçtiğimiz haftalarda 24 Nisan'da yayınlanan son albümü Güney Amerikalı trompetçinin parlak bir yapıtını, albüme adını veren Albares adlı trompet konçertosunu içermekte. Sanatçıya Domingo Hindoyan yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği bu albümde yer alan diğer yapıtlar ise Meksikalı besteci Gabriela Ortiz ve Puerto Rico'lu çağdaş besteci Roberto Sierra'ya ait. Dünyanın en prestijli organizasyonları arasında kabul edilen Maurice André Uluslararası Trompet Yarışması'nda kazandığı birincilik ödülüyle dikkatleri üzerine çeken Paco Flores, Philip Jones ve Cidade de Porcha gibi seçkin yarışmalarda elde ettiği derecelerle de adından övgüyle söz ettiren bir isim. Venezuela'daki ünlü Venezuela Ulusal Gençlik ve Çocuk Orkestraları sistemi olan El Sistema'da yetişen Claudio Abbado, Simon Rattle, Seiji Ozawa ve Gustavo Dudamel gibi usta şeflerin yönetiminde Berlin Filarmoni, Los Angeles Filarmoni, Boston Senfoni ve New York Senfoni gibi kalburüstü topluluklar önünde solist olarak konserler veren sanatçı Simon Bolivar, Saito Keenan ve Miami Senfoni Orkestralarında baş trompetçi olarak görev yaptı. Simon Bolivar Brass Quintet'in kurucu üyelerinden biri olan Paco Flores, Venezuela'daki Latin Amerika Trompet Akademisi'nin kurucu direktörü olarak genç yeteneklerin yetişmesine katkı sağlamakta. Venezuelalı trompetçi Paco Flores'in 24 Nisan 2026'da yayınlanan ve Latin Amerikalı bestecilerin trompet konçertolarından bir seçkiye yer verdiği son albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Flores'e Domingo Hindoyan yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Sanatçılar

Sacco Flores'in Albares adlı trompet konçertosunu seslendiriyor. Latin kökenli dans öğelerine dayalı bir ritmik yapının hakim olduğu eser, serbest gelişen ve bölümler arası kontrastlarla ilerleyen çağdaş bir yapı sergilemekte, Latin Amerika danslarını coğrafi bir bağlamla ören betimsel başlıklar taşımakta. Çağdaş trompet repertuarında Latin Amerika'nın folklorik diliyle modern yazımı birleştiren bir karaktere sahip olan yapıt, Valencia'da Bambuco, Mislata'da Milonga ve Navajas'ta Periquera gibi başlıklar taşımakta.

Venezuelalı trompetçi Pacho Flores'e Domingo Hidoyan yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Sanatçılar Pacho Flores'in Albares adlı trompet konçertosunu seslendirdi. Flores'in salt bir solist olmaktan öte sanatçının besteci kimliğinin de öne çıktığı ve 24 Nisan 2026'da yayınlanan son albümünden bir kayda, Güney Amerikalı trompetçinin Albares adlı trompet konçertosuna kulak verdik. Aynı albümden dinleyeceğimiz bir diğer eser bir Roberto Sierra bestesi. 1953'te Puerto Rico'da doğan ve kompozisyon öğrenimine Puerto Rico Üniversitesi'nde başlayan, sonraki süreçte Londra'da Kraliyet Müzik Koleji'nde ve Hamburg Yüksekokulu'nda Georg Ligeti ile çalışan Sierra, pek çok kalburüstü orkestra için eserler besteleyen bir isim. Philadelphia Orkestrası'nın 100. yıl kutlamaları için Kosevitski Müzik Vakfı ve Philadelphia Orkestrası tarafından sipariş edilen orkestra için konçerto, Detroit Senfoni Orkestrası tarafından James Carter için sipariş edilen saksafon ve orkestra için konçerto, Milwaukee Senfoni Orkestrası tarafından sipariş edilen 3. senfoni, Pittsburgh Senfoni ve Philadelphia Orkestralarının ortak siparişi olan keman ve viola için ikili konçerto ve Juilliard Müzik Okulu'nun 100. yıl kutlamaları için sipariş edilen Bongo Plus bunlardan bazıları. Missa Latina adlı yapıtı ve 4. senfonisi ile Grammy adaylıkları elde eden sanatçı, 2009'da Albani firması için kaydedilen Variations on a Souvenir ve 2015'te Centaur Records etiketi altında yayınlanan 4. triyosu ile Latin Grammy ödüllerine aday gösterildi. 2021'de ise gitar sonatıyla en iyi çağdaş beste dalında Latin Grammy ödülünü kazandı. Puerto Rico'lu besteci Roberto Sierra'nın Salseando başlıklı trompet konçertosunu dinliyoruz. Pacho Flores'e Domingo Hidoyan yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Salseado, 2. bölüm Tempo di Bolero, 3. bölüm Veloz.

Roberto Sierra'nın Salseando başlıklı trompet konçertosunu trompetçi Pacho Flores ve Domingo Hindoyan yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Sanatçıların 24 Nisan 2026'da yayınlanan albümlerinden bir kayda kulak verdik. Bir başka Pacho Flores yorumuna, 2022 yılında Deutsche Grammophon etiketi altında yayınlanan Entropia adlı albümden bir Flores yapıtına kulak veriyoruz. Carlos Miguel Prieto yönetimindeki Orquesta Sinfonica de Mineria, Venezuelalı trompetçi Pacho Flores'e eşlik ediyor. Sanatçılar Morocco adlı yapıtı yorumluyor.

2022 yılında Deutsche Grammophon etiketi altında yayınlanan Entropio adlı albümden bir Patch of Flores yapıtına, Morocota adlı yapıta kulak verdik. Carlos Miquel Prieto yönetimindeki Orquesta Sinfonica de Mineria, Venezuelalı trompetçi Patch of Flores'e eşlik etti. Şimdi de yıllar öncesine uzanıyor ve Venezuelalı trompet sanatçısı Patch of Flores'in ilk stüdyo albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Flores'in Latin Amerika kökenli müzikal kimliğini ve virtüözitesini öne çıkaran bu albüm, sanatçının hem geleneksel, hem caz, hem de çağdaş müzik anlayışını birleştiren yorum tarzını yansıtan çalışmalarından. Bir Alberto Munoz ve Carlos Vecco bestesine, dilimize Patastilo ile Küçük Çenlik şeklinde çevirebileceğimiz yapıta kulak veriyoruz.

0: Venezuelalı trompet sanatçısı Pacho Flores'in ilk albümünden bir kayda kulak verdik. Bir Alberto Munoz ve Carlos Vecco bestesine, dilimizi Patastilo ile Küçük Şenlik şeklinde çevirebileceğimiz yapıta kulak verdik. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici, mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. 1844-1910 yılları arasında yaşayan Johann Selmer, Norveç neoromantizminin en ilerici bestecilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Başta hukuk kariyerini düşünmüş, ancak göğüs hastalığının tedavisi için yurt dışına gittikten sonra müzik tutkusu ağır basmıştır. 1869 yılında Paris Konservatuvarı'na kaydolmuş, Ambroise Thomas ve Charles Chauvet'den ders almıştır. 9 Mayıs 1871'deki Paris Komünü sırasında müzik sanatının çıkarlarını güvence altına almak için kurulan bir komisyona katılmış, Versailles güçlerinin Paris'e girdiği çatışmalar esnasında ölümden kıl payı kurtulup Norveç'e dönmeyi başarmıştır. Aynı yıl Leipzig Konservatuvarı'na girmiş, eğitimini Ernest Richter ve Salomon Yadasson gözetiminde sürdürmüştür. 1874'te Christiana'daki konserlerde kendi bestelerini yönetmiş, 1876'da tekrar Almanya'ya giderek turneye çıkmıştır. Ülkesine döndükten sonra Edvard Grieg ve Johann Svendsen'le birlikte Büyük Dükalık'tan yıllık besteci bursu almıştır. Çoğunlukla yurt dışında yaşayan ve sık sık büyük konserler vermek için ülkesine dönen Selmer, programlı müzikler yazmış, hem kozmopolit hem de yerel müzikal renk duygusuna sahip, enstrümantasyonda güçlü yaratıcılığına, kendine has bir ifade katmayı zekice başarmıştır. Vokal romanslar, karma koro için kantatlar, İskandinav halk şarkıları, piyano parçaları ve büyük formlarda orkestra eserleri besteleyen Johann Selmer'in Flaman Karnavalı'nı dinleyeceğiz. Neşeli, muzip bir folklorik temanın harika bir orkestra yazısıyla bütünleştiği yapıtı, Mihail Rovski yönetimindeki Oslo Filarmoni seslendiriyor.

0: Norveçli besteci Johan Selmer'in Flaman Karnavalı başlıklı eserini Mihail Rovski yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Germaine Taillefer, Le Cis olarak bilinen Fransız besteciler grubunun tek kadın üyesiydi. Ve tüm kadın besteciler gibi o da tanınmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalmıştı. 19 Nisan 1892'de Paris'in güneyindeki bir banliyöde doğdu. Müziğe erken yaşta ilgi duydu ancak babası onu bir manastır okuluna gitmeye zorladı. Buna karşı çıktı ve adını değiştirdi. Ravel, Debussy ve Charles Marividor'la çalıştı ve birçok ödül kazandı. Sınıf arkadaşı Francis Poulenc onun hakkında şöyle demişti. 1917'de Germaine'imiz ne kadar büyüleyiciydi. Okul çantası konservatuvarın tüm birincilik ödülleriyle doluydu. Ne kadar zarif ve kibardı. Müziği ne kadar büyüleyici ve değerli bir katkı sağlıyor. Erik Satie de Germaine'in müziğine bayılıyor, hatta ona fille musicale, müzik kızı diyordu. Para kazanmak için öğretmenlik yaptı. Hocası Ravel onu ödül

0: Charmaine Taillefer'in Arp ve Orkestra için Konçertinosunu Gillian Bennett Sella'ya Joan Faetta yönetimindeki The Women's Philharmonic'in eşliğiyle dinledik.
1: Radyo 3.
0: Saklı Notalar, İskandinav müziğinin önemli ancak fazla tanınmayan temsilcilerinden İsveçli besteci Erland von Koch'la devam edecek. 1910-2009 yılları arasında yaşayan Koch'un babası romantik besteci Sigurd von Koch'tu. Sanatçı kazandığı birkaç beste yarışmasının gözler önüne serdiği yeteneği ve müziğe olan ilgisinin ciddileşmesiyle Stockholm Konservatuvarı'na girdi. Ardından Berlin'e gitti. Erland von Koch, üslubunda ilk olarak neoklasizmle yakınlaştı. 1940'lardan itibaren Grieg, Sibelius ve Bartok üzerine yaptığı çalışmalar ve özellikle sağlam bir kontrpuan tekniğine bağlı Paul Hindemith'i model alan bir romantik tarza yöneldi. Von Koch'un 1942 yılında bestelediği Cinderella Ballet Suite'ini dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: İskandinav müziğinin gölgede kalmış önemli bestecilerinden Erland von Koch'un Cinderella Ballet Suite'ini Tommy Anderson yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Radyo 3. Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporunu İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Bakan Gürlek bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde Gülistan Doku soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi Kırmızı Bülten'le aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İnceleme sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan asrın inşasını anlattı, 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katıldığı panelde konutların enerji verimliliğine uygun inşa edildiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, Yalova'da valilik ziyaretinde konuştu. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi tavizsiz sürdürüyor. Bakanlık ilk 4 aylık bilançoyu açıkladı. 2264 operasyonda yüklü miktarda kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bayrampaşa ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı. Ankara Valiliği bugün 13-17 saatleri arasında planlı test uçuşları yapılacağını duyurdu. Uçuşlar sırasında ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle yüksek ses oluşabileceği belirtildi. Vatandaşların tedirginlik yaşamaması istendi. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavına başvurular bugün başladı. Öğretmen adayları başvurularını 20 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Sınav 12 Temmuz'da iki oturumda düzenlenecek. Adayların puanı oturumların %50'si dikkate alınarak hesaplanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz dedi. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğru

Yapılan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasında geçici ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen çatışmalar sürüyor. İki taraf birbirini ateşkese uymamakla suçluyor. Haberleri dinlediniz.

0: İklimlere yolculuk.
1: İstanbul Radyosu'ndaki İklimlere Yolculuk kılavuzumuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'ın çağrısıyla 1960'lı yılların Avrupa'sında bir yolculuğa çıkmak. O yılların müzik ikliminde Avrupa coğrafyasının solistleri ve topluluklarıyla buluşmak. Günün 12. saatinde TRT Radyo 3'te başlayan yolculuğumuzu İtalya'da bir San Remo ezgisiyle başlatmak, birlikte şarkı söyleyen iki İtalyanı dinlemek. Kimler mi o iki İtalyan? İkisi de Milano'da dünyaya gelen Betty Curtis ve Johnny Dorelli. Dillerinde ise notaları Daniele Pace, sözleri Mario Panseri imzalı bir ezgi, Carolina Dai.

Carolina Dai, bu Daniele Pace, Mario Panseri ezgisini hem Sergio Bruni hem Rocco Granata seslendirmişti Sanremo 61'de. Bu haftaki iklimlere yolculuğumuza başlarken ise iki Milanoğlu, Betty Curtis ve Gianni Dorelli birlikte söylediler. Betty 25 yaşındaydı o yıl, Gianni ise 24. Roberta Corti'ydi Betty'nin asıl adı, Gianni'ninki ise Giorgio Gui'ydi. Betty Sanremo'daki birincilik sevincini o yıl, yani 1961'de yaşamış, hem onun hem de Luciano Tajoli'nin seslendirdikleri Aldila yarışmanın birincisi olmuştu. Sanremo'dan, İtalyan Riviera'sındaki çiçeklerin ve müziğin kentinden ayrılmıştı.

bilmiyorum ama 3 yıl geriye 1961'den 1958'e gidiyorum ve festival sahnesinde kimi ya da kimlerimi buluyorum sevgili dostlar. Yolculuğumuza başlarken Betty Curtis ile birlikte dinlediğimiz ve az sonra yine dinleyeceğimiz Milanolu Johnny Dorelli ile Polignano Amareli Domenico Modugno'yu. İkisi de birincilik sevincini ilk kez yaşıyorlar San Remo'da. Dorelli ve Modugno sırayla hangi canzone'yi söylemişlerdi orada?

0: Volare ya da Nel Blu di Pinto di Blu. Milanolu Johnny Dorelli, Sanremo 58'de bu kansoni söylemiş, birinciliği Polignano Ammareli, Domenico Modugno ile paylaşmıştı. Daha önceleri de dile getirdiğim gibi Sanremo'daki yarışma kansonelerini iki ayrı yorumcu seslendirirdi o yıllarda. Sanremo 58'de Volare'yi önce Johnny Dorelli, sonra da Domenico Modugno seslendirmiş, birincilik biri kuzeyli, öbürü güneyli bu iki İtalyanın olmuştu. Tabii gerçek birinci bu İtalyanca şarkının kendisiydi. 1928'de İtalya'nın güneyinde Bari yakınındaki Polignano Mare'de dünyaya gelen Domenico Modugno da hem söz yazarı hem bestecisi. Ve işte İtalyan pop müziğinin Bay Volare'si Domenico Modugno'nun, İtalyanların benimsediği söyleyişle Mimmo'nun 65 yıl öncesinin Sanremo'sundan kendi notalarıyla gökyüzünün mavi derinliklerinden uçup bu cuma öğlesine ulaşan sesi. Nel Blu di Pinto di Blu.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Yine İtalyan Riviera'sının çiçek ve müzik kenti San Remo'dayım. Yolculuğumuzun başındaki gibi yine 1961 yılının San Remo İtalyan Şarkıları Festivali'ndeyim. Yarışmanın yapıldığı Casino di Municipale'de, belediye gazinosunda Milanoluların zaferini alkışlıyor müzikseverler. Neden mi? O yılın festival Della Canzone Italiana'sında birinciliği kazanan ezgiyi Milanoğlu Carlo Donida bestelediği, sözlerini müzik dünyasında Mogol adıyla bilinen Milanoğlu Giulio Rapetti yazdığı, onların ezgisini yine iki Milanoğlu seslendirdiği için. TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuğumuzda şu anda işte o iki Milanoğlu'dan ilkinin sesi yankılanıyor. 1920'de bu Lombardiya kentinde dünyaya gelen ve 27 yıl önce 76 yaşında yaşama gözlerini yuman Luciano Tajoli 65 yıl öncesinden bugüne sesleniyor. Aldila del bene più prezioso ci sei tu, aldila del sogno più ambizioso ci sei tu, aldila delle cose più belle, aldila delle stelle ci sei tu, aldila ci sei tu per me.

En değerli iyiliklerin, en görkemli düşlerin, en güzel şeylerin ve yıldızların ötesinde yalnızca sen varsın benim için. Notaları Carlo Donida, dizeleri Mogol imzalı bu canzone ile Sanremo 61'in birincisiydi Luciano Tajoli ve birinciliği bir başka Milanoğlu'yla Johnny Dorelli ile birlikte Carolina Dai diyerek bu haftaki yolculuğumuzu başlatan Betty Curtis ile paylaşmıştı. Daha önce de söylediğim gibi asıl adı Roberta Corti olan Betty, bu Donido Mogol ezgisini yıllar sonra 1979'da yeniden söyleyecek ve Sanremo'da birinciliği kazanan canzoneye caz duygusunun esintilerini getirecekti. Betty Curtis ve Aldila.

Betty Curtis'in sesiyle uzak geçmişin anılarına dalmışken hayal buya bir gondol yanaşıyor San Remo rıhtımlarına. Ta Venedik'ten gelmiş Riviera kıyılarına. Renato Carosone'nin notalarıyla Nicola Salerno'nun lirikleri getirmiş onu buraya ve 1960 yılının San Remo şarkı yarışmasına. O yıl henüz 19'una basan ve 23 yıl önce Roma'da yaşama veda eden Napolili Sergio Bruni şarkı söyleyerek Venedik kanallarında bir geziye davet ediyor beni o gondolda. Gondoli gondola.

Paris'te doğan ama o yıllarda Almanya'da yaşayan İtalyan asıllı bir Avrupalı alıyor Napoli'li Sergio Bruni'nin yerini. Adı Caterina Valente. Sesindeki ezgi aynı ama 12 dilde şarkı söyleyen Caterina'nın bu ezgideki dili Flemenkçe. Liriklerini Hollandalı Jacques Cornelis Bulterman yazmış. Caterina Valente, Renato Carasone'nin bestesini 1964 yılında onun sözleriyle seslendirmişti.

Takvimler hangi yılı gösterirse göstersin, mevsimler ne olursa olsun, kendine özgü pitoreskiyle her zaman güzel, her zaman tılsımlı Venedik. Hatırlarsanız Frankofon Charles Aznavour'da bestesindeki sevgilisiyle yıllar sonra 1964'te yeniden Venedik'e gelmiş, Venezia'daki kanallar kentinde o eski tılsımı bulamayınca Venedik ona hüzün vermişti. Bense Renato Carosone'nin notalarıyla geldiğim Venedik'te hem Charles Aznavour'u buluyorum hem de Françoise Dore'nin lirikleriyle söylediği ezgisini. Que c'est triste Venise.

Kendi notalarıyla Charles Aznavour'un sesinden yankılanan barkarolde Venedik'in hüzün yüklü yağmurları. Yıldızı Belçika'da parlayan İtalyan asıllı Rocco Granata'nın canzonesinde ise 1960'ların başında adı yalnız İtalya'da değil bütün Avrupa'da dilden dile dolaşan bir genç kıza duyulan aşkın dizeleri Marina.

Belçika'daki İtalyan göçmeni Rocco Granata'nın Marinası kıpır kıpır, neşeli ve havalı. Milano doğumlu Adriano Celentano'nun 1961 yılının İtalyan müzik iklimini anlattığı genç kızsa utangaç, ürkek, biraz da içine kapalı. İlk aşktan ağzı yanmış çünkü. Artık sevmekten korkuyor. Adriano ise ona Irving Levine'in müziği ve Michele Del Prete'nin sözleriyle neler mi diyor?

Bu kadar utangaç olma. Gülmeyi ve sevmeyi öğreteceğim sana. Güven bana. Non esser timida, non arrossire più. Quando ti stringo a me, bambina, credimi, devi sorridere.

Nonnes Altimira, utangaç olma. Hem romantikli hem coşkulu. 60'lı yılların İtalya'sında bize bu duyguyu ve coşkuyu Adriano Celentano yaşattı. Aynı yılların Almanya'sında plaklar, şovlar ve radyo programları Caterina Valente'siz olmuyordu. Daha önceleri de söylediğim gibi İtalyan asıllıydı Caterina. Paris'te doğmuş, daha çocuk yaştayken annesi ve babasıyla birlikte ilk kez Paris'te sahneye çıkmış, Sovyetler Birliği turnesindeyken İkinci Dünya Savaşı başlayınca uzun süre Rusya'da kalmış, savaşın bitiminden sonra Almanya'ya yerleşmişti. Orada bir Almanla, Erich von Aro ile evlenerek tümüyle Almanlaşacaktı Caterina. Onu çok seven ve benimseyen Almanlar da Schlager'lerini baş tacı değilse de liste başı yapacaklardı. Caterina Valente adı artık yalnız Almanya'da değil, bütün dünyada tanınıyor, plakları satış rekorları kıran yıldız şarkıcı, günün sevilen İngilizce parçalarını Almanca sözlerle de seslendiriyordu. İşte onlardan biri. 1961'de Bobby Wynn

Clinton'dan dinlediğimiz bir Byron Evans ezgisi ve Hans Bratke 1962'de o ezgiye Katerina Valente için Almanca sözler yazmıştı. Rosen sind rot, my love, Falchen sind blau, so blau, Braun sind die Augen, in die ich so gerne schau.

1960'lar Almanya'sının en popüler kadın sesiydi kuşkusuz Katerina Valente. O yılların Almanya'sındaki en sevilen erkek şarkıcıların başındaysa yarı İrlandalı bir Avusturyalı vardı. 1931'de Manfred Needle adıyla Avusturyalı bir anne ve İrlanda kökenli bir babadan dünyaya gelen, 50'lerin başında Almanya'ya demir atarak deniz, özlem ve ayrılık şarkılarıyla uzak iklimlerin büyüsünü Almanca plaklara getiren Freddie Quinn, 1959 yılında kaydettiği tekli plandaki deniz özlemini dillendiren Ezgi'nin bestecisi Lothar Orias, söz yazarı ise Aldo von Pinelli, Die Gitarre und das Meer.

1960'lar Avrupa'sının parlayan yıldızıydı Almanya. Palazlanan ve zenginleşen, tüketime hazır orta sınıfıyla plakçıların, yapımcıların ve şarkıcıların da yeni gözdesiydi. İngiliz, Fransız ya da İtalyan solistler parçalarını ana dillerinin yanı sıra Almanca olarak da seslendiriyor. Belçika'da yaşayan Sicilya kökenli Salvatore Adamo da 1969 yılına gelindiğinde La Nuit adlı bestesini Ulrich Blecher'in yazdığı Almanca sözlerle söylüyordu. Thousand Malvo.

İkisi de boş durmuyordu 1960'larda. Yeni tınılar, yeni sesler vardı şimdi şansonların ülkesinde. Örneğin 1963'te Charles Blackwell'ın müziği ve kendi sözleriyle Çin Çinli başarılarını kutlayan Richard Mitesh, yani Richard Anthony, Çin Çin.

Anılar ve çağrışımlar iklimlere yolculuğumuza 1960'lı yılların Avrupa'sından müzikli esintiler getirdiler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine TRT Radyo 3'te buluşmak üzere yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Radyosuz ve müziksiz kalmayın.

0: Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3.
2: Maestro'nun günlüğü.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda İspanyol piyano müziğinin zarif ve şiirsel isimlerinden Enrique Granados'un İspanyol piyano edebiyatının en özel yapıtlarından biri olan Goescas adlı eserini dinleyeceğiz. İspanyol müziğinin zarif, şiirsel ve içe dönük seslerinden biri olan Enrique Granados'un bu yapıtını anlamak için yalnızca müziğe değil resim sanatına da bakmak gerekir. Çünkü onun en önemli yapıtlarından biri olan Goescas, doğrudan İspanyol ressam Francisco de Goya'nın dünyasından, yapıtlarından esinlenmiştir. Goescas kelimesi kabaca Goya tarzında olan şeyler anlamına gelmektedir. Yani eser başlığının kendisi bile Goya'ya doğrudan gönderme yapmaktadır. Eserin alt başlığı olan Los Majos Enamorados, yani Aşık Maholar, bu bağlantıyı daha en baştan görünür kılmaktadır. 1911 yılında piyano süiti olarak yazılan eser, Granados'un en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. Ressam Francisco de Goya, 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başı İspanyası'nı dış görünüşün ötesinde insan karakterleri, toplumsal gerilimleri, aşkları, tutkuları ve kırılganlıklarıyla resmeden bir sanatçıydı. Onun resimlerinde karşımıza çıkan Majo ve Maja, yani erkek ve kadın figürleri, Madrid'in halk kültürünü, gösterişli kıyafetlerini, gururlu tavırlarını ve kimi zaman romantikleştirilmiş yaşam biçimini temsil etmekteydi. Goya'nın bu görsel dünyasını müzikte yeniden kurmaya çalışan Granados'un Goescas'la basit bir resim betimlemesinin çok ötesine geçtiğini görmek mümkün. Granados, Goya'nın tablolarındaki ruhu, hareketi ve duyguyu piyano aracılığıyla yeni bir boyuta taşımayı başarmıştır. Bu yüzden Goescas resimden doğan ama yalnızca resme bağlı kalmayan bir müzik olmuştur. Eserde Goya'nın Madrid'i, Granados'un piyanosundaki bir aşk hikayesine dönüşür. Dans, konuşma, bakış, kıskançlık, gece, ölüm ve hatıra gibi duygular müzik içinde birbirine bağlanır. Süitin parçaları belirli bir dramatik çizgi taşır. Ancak bu çizgide aşkın zarafeti kadar kırılganlığı da hissedilir. Granados'un bu yapıtındaki piyano yazısı ise oldukça süslü, yoğun ve teknik açıdan güçtür. Ancak bu güçlük yalnızca bir virtüözite gösterisi değildir. Süslemeler, iç sesler, geniş melodik çizgiler ve yoğun armoniler sanki Goya'nın resimlerindeki ayrıntılı ve gölgeli dünyanın müzikal karşılığı gibidir. Eserdeki ince süslemeler Goya'nın resimlerindeki zarif kıyafetleri, işlemeleri ve görsel ayrıntıları anımsatır. Goya'nın karanlık ve gölgeli atmosferi ise Granados'ta yoğun akorlar ve derin armonik renkler olarak karşılık bulmaktadır. Eserdeki dansa yakın ritmik yapılar, Majo ve Maja figürlerinin sosyal hayatı, dans ve beden hareketleriyle ilişkilendirilmiştir. Aşk, özlem ve iç konuşma gibi ifadeler de uzun, esnek ve adeta şarkı söyleyen melodilerle aktarılmıştır. Bu nedenle Goescas'ın piyanoda hem görsel hem dramatik bir dünya kurduğunu söylemek mümkündür. Birçok eleştirmen eserin dinleyiciyi sanki bir tabloya değil de o tablonun içindeki karakterlerin ruh haline büründürdüğü görüşünde hemfikir olmuştur. Eserin en bilinen bölümlerinden biri Quejas, Olamay Yel Ruisenor, yani Şikayetler ya da Maja ve Bülbül'dür. Bu bölümde Granados'un lirik yönü açıkça duyulmaktadır. Müzik bir gece sahnesi gibi açılır. Melodi sanki konuşur, sonra ise şarkıya dönüşür. Bülbül'ü hatırlatan süslemeler ve ince figürler, doğayı taklitten öte aynı zamanda aşkın özlemini ve iç konuşmasını da duyurur. Bu nedenle bölüm, süitin en şiirsel sayfalarından biri olarak görülür. Bir başka önemli bölüm olan El Amor y la Muerte, yani Aşk ve Ölümse, Goya'nın aynı adı taşıyan gravürüyle ilişkilendirilir. Bu bölümde aşk artık hafif, süslü ya da salon havasında değildir. Trajik bir deneyime dönüşmüştür. Granados burada Goya'nın karanlık tarafına yaklaşmıştır. İnsan tutkularının acıyla, kayıpla ve ölümle birleştiği noktaya. Bu sebeple Goescas'ın dramatik çizgisini zarif aşk, tutku, kıskanç ve gerilim, trajik son ve hatıra olarak tespit etmek mümkündür.

Bu yapı aynı zamanda eserin daha sonra operaya dönüştürülmesini de anlamlı kılmaktadır. Çünkü Goescas zaten içinde sahneye yakın bir dramatik dünya taşımaktadır. Granados'un Goya'ya olan bu yakın ilgisine yalnızca tarihsel ya da estetik olarak açıklamak oldukça yetersiz kalır. Goya, İspanyol kimliğinin hem parlak hem karanlık yönlerini gösterebilen bir ressamdı. Granados ise bu dünyayı romantik piyano diliyle yeniden düşünen bir besteciydi. Bu bileşimin sonucunda ortaya çıkan Goescas, böylelikle İspanya'yı halk dansları ya da folklorik renklerinin yanı sıra daha karmaşık bir duygusal hafıza üzerinden de anlatabilmiştir. Bu eser Goya'nın resimlerindeki figürlerin sanki tuvalden çıkıp müzik içinde hareket etmesi gibidir. Fakat onların hareketi dışsal bir dans değil, daha çok içsel bir dramdır. Granados daha sonra bu piyano süitinden yola çıkarak aynı adı taşıyan tek perdelik bir operada bestelemiştir. İlk kez 1916 yılında sahnelenen bu opera, eserin yalnızca piyano için yazılmış soyut bir müzik olmadığını, içinde sahneye, karakteri ve dramatik anlatıya yakın bir dünya taşıdığını göstermektedir. Şimdi Enrique Granados'un Goescas adlı piyano süitini İspanyol piyanist Alicia de la Rocha'nın yorumuyla dinliyoruz.

0: Radyo 3. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Burak Düzün, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses almada Seval Köksal, ben Haluk Ertem. Haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo

3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar Yorumcular programımız başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Yorumlar Yorumcular'ın bugünkü programını büyük Macar besteci ve piyanist Franz Liszt'e ayırıyor ve piyano eserlerini Edil Biret'in yorumuyla sunuyoruz. ...1811-1886 yılları arasında yaşayan Liszt, opera dışında kalan hemen her türde eserler vermiş olmasına karşın bestelerini ağırlıklı olarak piyano için yapmıştır. Kendisinin müzik tarihinin en büyük piyanistlerinden biri olduğu düşünüldüğünde bu şaşırtıcı bir durumda değildir. Liszt'in piyano için iki konçertosu, bir sonatı, etütleri, değişik türlerde eserleri yanında birçok bestecinin başka çalgılar ve ses için yazdığı eserlerinden piyano düzenlemeleri gerçekleştirmiş, bazı opera temaları üzerine parafrazlar yapmıştır. Liszt, müzik tarihinin büyük parafraz ustaları arasında kuşkusuz başta gelmektedir. Onun piyano eserlerinin hacmini ifade etmek üzere ilginç bir bilgi de verelim. İngiliz müzik firması Hyperion, Liszt'in tüm piyano eserlerini toplu bir set olarak yayınladı ve bu sette tam 99 CD bulunuyor. Olağanüstü değil mi sevgili dinleyiciler?

Bugünkü programımızda bestecinin eserlerini çok özel bir edisyondan siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. 9 CD'den oluşan bu edisyon 2011 yılında Franz Liszt 200. yıl dönümü edisyonu başlığıyla yayınlanmıştı ve değerli piyanistimiz Edil Biret'e ait. Edil Biret arşivi etiketiyle yayınlanan bu edisyonda sanatçımızın uzun bir zaman aralığında 1978-2011 döneminde yaptığı kayıtlar yer alıyor. Biret'in değişik firmalar için ve değişik yerlerde yaptığı ve müzik eleştirmenlerinden olumlu değerlendirmeler alan bu kayıtlar böylece tek bir kutu içinde toplanmış oluyor. Edisyondan önce Liszt'in bir numaralı Mi bemol majör piyano konçertosunu sunuyoruz. 2004 yılında yapılan kayıtta İdil Biret'e Emil Tabakov yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

0: Liszt'in bir numaralı mi bemol majör piyano konçertosunu dinlediniz. 2004 yılında yapılan kayıtta piyanist İdil Biret'e Emil Tabakov yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu.
1: TRT Radyo 3.
0: Biret şimdi de Liszt'in 3 konser etüdünden sonuncusunu yorumluyor. Un Sospiro, bir iç çekiş. Eserin kaydı 2011 yılında yapılmış.

Franz Liszt'in 3 konser etüdünden 3.sünü dinlediniz. Un Sospiro, Bir İç Çekiş, piyanist Edil Biret seslendirdi. Şimdi de Liszt'in 6 Paganini etüdünden 3 numaralı La Campanella'yı sunuyoruz.

Franz Liszt'in 6 Paganini etüdünden 3 numaralı La Campanella'yı İdil Biret'in yorumuyla dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, Franz Liszt kendi piyano eserleri yanında değişik bestecilerin eserlerinden piyano için çok sayıda transkripsiyon da yapmıştı. Bunlar arasında Beethoven'ın 9 senfonisinin tamamıyla Berlioz'un Fantastik Senfonisi ve çok sayıda başka eser de bulunuyor. İdil Biret'i bu kez Liszt'in Schubert'in ünlü bir şarkısından piyano için yaptığı transkripsiyonda dinleyelim. Serenat. Eserin kaydı 1984 yılında yapılmış.

Liszt'in Schubert'in ünlü bir şarkısından piyano için yaptığı transkripsiyonu dinlediniz. Serenat. Sevgili dinleyiciler, klasik müzikte parafraz sözcüğü bir bestecinin başka bestecilerin eserlerinden esinlenerek ortaya koyduğu, doğaçlama niteliğini taşıyan eserler için kullanılır. Genellikle bir şarkı ya da sevilen opera bölümleri üzerine yapılan parafrazlarda özgün müziğin yapısı ve hatta melodiler bile değişikliğe uğrayabilmekte, sonuçta ortaya bir eserden esinlenen başka bir eser çıkmaktadır. Müzik tarihinin büyük parafraz ustaları arasında kuşkusuz Franz Liszt başta gelmektedir. Piyano üzerindeki teknik ustalığıyla müzik tarihinin en büyük piyanistlerinden biri olan Liszt, birçok bestecinin başka çalgılar ve ses için yazdığı eserlerinden piyano transkripsiyonu

versiyonları gerçekleştirdiği gibi bazı opera temleri üzerine parafrazlar da yapmıştır. Şimdi Liszt'in Verdi'nin Rigoletto operası üzerine parafrazını dinleyelim. 2011 yılında yapılan kayıtta İdil Biret'i dinliyoruz.

Liszt'in Verdi'nin Rigoletto operası üzerine parafrazını dinlediniz. Edil Biret şimdi de Liszt'in Wagner'in Tristan ve Isolde operasından Isolde'nin ölümü üzerine parafrazını seslendiriyor. Eserin kaydı 1984 yılında yapılmış.

0: Liszt'in Wagner'in Tristan ve Isolde operasından Isolde'nin ölümü üzerine parafrazını dinlediniz.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programında Franz Liszt'in eserlerini İdil Biret'in yorumuyla dinledik. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Ayşe Koyuncu Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Bugün Pervane'de rotamızı iyot kokulu rüzgarlara, dünyanın kadim liman şehirlerine çeviriyoruz. Limanlar sadece gemilerin yanaştığı rıhtımlar değil, ayrılığın, kavuşmanın ve birbirine karışan yüzlerce farklı kültürün buluşma noktaları. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte sizlerle önümüzdeki bir saat boyunca masmavi ufuk çizgisine bakıp şarkılarla bazen bir fiyorda bazen de egzotik bir kıyıya yelken açacağız. Yolculuğumuza Fado'nun kalbinin attığı yerden Lisbon rıhtımlarından başlıyoruz. Fado'nun efsane ismi Amalia Rodrigue, The Art of Amalia Rodrigue Vol. 1 albümünden seçtiğimiz meşhur şarkısı Barco Negro dinliyoruz.

Cezayir ve Marsilya limanları arasında mekik dokuyan bir hasretin sesine kulak veriyoruz. Suat Massi, Umniye albümünden Pei Natal ile doğduğu topraklara olan özlemini fısıldıyor.

Napoli Limanı'nın neşeli, bir o kadar da romantik karakterine konuk oluyoruz. Renato Carosone, Napoli albümünden klasikleşmiş Maruzella'yı kendine has İtalyan tınısıyla yorumluyor.

0: Napoli limanında yıldızlı bir geceye modern ve rafine bir orkestrasyonla adım atıyoruz. Pink Martini topluluğu Hang on Little Tomato albümünden Una Notte a Napoli şarkısıyla Akdeniz gecelerini stüdyomuza taşıyor.
1: Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Latin Amerika limanlarının sıcak atmosferinde Gabby Moreno'nun sesiyle dolaşıyoruz. Postales albümünden seçtiğimiz ölümsüz klasik Kisas sizlerle.

Buenos Aires'in liman semti La Bocha'nın tutkulu ve karanlık ruhuna bandoneon eşlik ediyor. Astor Piazzolla, El Nuevo Tango de Buenos Aires albümünden Vuelvo al Sur ile güneye dönüşün hikayesini notalarla anlatıyor.

el sur, el tiempo abierto y su después.

Mikis Theodorakis'in görkemli besteleri bizi deniz kenarındaki duru bir aşk hikayesine götürüyor. Maria Frantouri'nin usta bestecinin şarkılarını yorumladığı albümünden seçtiğimiz Marina radyolarınızda.

Japonya'nın özgün müziğinde Enka kraliçesi olarak anılan Hibari Mizora'dan hayatı nehrin akışına benzettiği şarkısı Kawa no Nagare yo Nui dinleyeceğiz.

Japonya'nın tren garlarından limanlarına uzanan büyük yolculuk temasına dokunmaya devam ediyoruz. Mamaoe Yamaguchi, güzel bir günde yolculuğa başlamak anlamına gelen eseriyle vedaları ve yeni başlangıçları anlatıyor.

Yeni Zelanda açıklarında bir balina avcı gemisine ve denizci dayanışmasına konuk oluyoruz. Nathan Evers, Wellerman çalışmasıyla geleneksel sea shanty ritmini stüdyomuza taşıyor.

Liverpool'un efsanevi dörtlüsüyle derin maviye doğru dalıyoruz. Yellow Submarine albümünün bu kült parçası müziğin eğlenceli yolculuklarından birini taşıyor stüdyomuza.

Hasta luego.

Otis Redding ve Steve Cropper tarafından yazılan ve hayatı bir limanda oturarak akışa bırakmayı anlatan Sitting on the Dock of the Bay dinleyeceğiz. Jack Johnson'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki müzisyenlerin katılımıyla Playing for Change grubundan sizlerle.

Modern bir limanın gece vaktindeki puslu ve elektronik atmosferine gidiyoruz. Editors grubu In Dream albümünden Ocean of Night ile karanlık bir deniz hikayesi anlatıyor.

Pervanenin bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Bugün rıhtımların puslu havasını, ayrılıkların ve kavuşmaların sesini dünyanın dört bir yanından gelen şarkılarla dinledik. Yayınımızı denizin hırçın ve de büyüleyici gücünü en saf haliyle anlatan Dulce Pontes ve klasikleşmiş eseri Cansao du Mar ile noktalıyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte burada sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Programımıza Yiruma'nın River Flows in You adlı eseriyle başlıyoruz. Sade bir duygunun dünyaya yayılmasıyla bilinen bu eser, yıllar içinde modern piyano repertuarının en sevilen melodilerinden biri haline gelir. Yiruma'nın bu eseri, 90'lı yılların ünlü İrlanda dans gösterisi Riverdance'tan ilhamla yazıldığı aktarılır. Belki de bu yüzden melodi ağır ağır akan bir nehir gibi durmaz, içinde hafif bir hareket, kalpten kalbe geçen yumuşak bir ritim taşır. Bu yorumda Tina Gio'nun cellosu ve elektronik dokularla daha çağdaş, daha derin bir rengi bürünür. Dinliyoruz.

Hiruma bestesi River Flows in You adlı eseri Tina Cio'nun çellosu ve orkestral düzenlemesini dinledik. Programımıza şimdi Piotr Ilyich Çaykovski'nin yaylılar için yazdığı en zarif eserlerden biriyle devam ediyoruz. Opus 48 Do majör yaylılar için serenadı 1880 yılında bestelenir ve bestecinin klasik üsluba duyduğu hayranlığı açıkça yansıtır. İlk bölüm olan Pezzo in forma di sonatina özellikle Mozart'ın berrak ve dengeli dünyasına bir selam niteliğindedir. Çaykovski burada romantik duygusallıkla klasik zarafeti ustaca bir araya getiriyor. Eseri Sezi Ozawa yönetimindeki Saitkin'in orkestrası yorumuyla dinlemek üzere sözü müzeye bırakıyoruz.

Pyotr İliç Çaykovski'nin Opus 48 Do majör yaylılar için serenadının Andante non troppo allegro moderato tempolu Pezzo in forma di sonatina bölümünü Sezi Ozawa yönetimindeki Sait Kin'in orkestrası yorumuyla dinledik. Pokemon'la oyun dünyasının en renkli ve tanıdık evrenlerinden birine uzanıyoruz. Junichi Masuda'nın Pokemon müzikleri maceraya başlama, yeni bir canlıyla karşılaşma ve keşif duygusunu hafızalara yerleştirir. Bu konser düzenlemesi tek bir sahneden çok, Pokemon oyunlarının o tanıdık yolculuk ruhunu taşır. Şehirlerden rotalara, karşılaşmalardan zafer anlarına uzanan canlı bir oyun hafızasını şimdi Paris'ten yükselen bu enerjik ve nostaljik yorumla dinliyoruz.

Junichi Masuda'nın Pokemon adlı eserini Video Games Live yorumuyla dinledik. Richard Wagner'ın Die Walküre operasından Valkürlerin Uçuşu bölümü sahneye gökyüzünden inen büyük bir enerjiyle gelir. Bu eser Wagner'ın Nibelung Yüzüğü adlı 4 operalık dev dünyasının en tanınan anlarından biridir. Valkürler mitolojide savaş meydanlarından kahraman ruhları seçen güçlü kadın figürler olarak anlatılır. Wagner bu sahnede yalnızca bir savaş çağrısı değil, rüzgarı, kanadı, atların koşusunu ve kaderin yaklaşan sesini birlikte duyurur. Bu güçlü sayfayı Klaus Tennstedt yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Richard Wagner'ın Die Walküre operasından Valkürlerin Uçuşu bölümünü Klaus Tennstedt yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Majestic Life adındaki görkem duygusunu sıcak ve geniş bir keman anlatımıyla taşır. Eser hayatın yalnızca büyük anlarını değil, yaşanmışlığın, hatıraların ve içten gelen direncin ağırbaşlı güzelliğini de hissettirir. Keman burada olgun bir ses gibi konuşur, orkestral doku dingin bir kabullenişle yürüyüşe eşlik eder. Şimdi yaşamın zarif ve güçlü tarafına açılan bu melodiyi dinliyoruz.

Drag Intense imzalı Majestic Life adlı eseri dinledik. Ludwig van Beethoven'ın Opus 31 2 numaralı Re minör piyano sonatı bugün Fırtına ismiyle anılır fakat bu başlık Beethoven'ın kendi koyduğu bir isim değildir. Anlatıya göre Beethoven, eserin ruhunu anlamak isteyenlere Shakespeare'in The Tempest yani Fırtına eserini işaret eder. Bu bilgi kesin kabul edilmez ama eserin içindeki sarsıntıyı anlamak için güçlü bir kapı aralar. Bu sonat, Beethoven'ın işitme kaybıyla derinden yüzleştiği, iş dünyasının karardığı ama eser üretme gücünün daha da keskinleştiği yıllarda ortaya çıkar. Allegretto tempolu 3. bölüm, fırtına dinmiş olsa bile içte kalan dalgayı taşıyor. Piyano acele etmeyecek.

Ludwig van Beethoven bestesi Opus 31, 2 numaralı Re minör fırtına piyano sonatının Allegretto tempolu 3. bölümünü Alain Grimaud'un piyano yorumuyla dinledik. Waltz of the Ladybirds ve Kiss of Fire'la renkli, canlı ve zarif bir dünyaya uzanıyoruz. İlk eser küçük bir doğa sahnesi gibi hafif ve oyunbaz bir hareketle açılır. Christian Fritz bu kısa eseri adındaki masalsı çağrışımı zarif bir dansa dönüştürür. Ardından Fiumeirin'in Kiss of Fire başlıklı konçertosundan Together Forever bölümü geliyor. Bu bölüm eserin sevginin farklı hallerini anlatan yapısı içinde birlikte kalma duygusuna yaklaşır. Melodi burada daha yoğun, daha parlak ve içten bir akış kazanır. Dinliyoruz.

Christian Fritz bestesi Wise of the Lady Birds'ı Spark yorumuyla, ardından Few Mayrin'in Kiss of Fire adlı eserinin Together Forever bölümünü Spark ve Württemberg Oda Orkestrası'nın yorumundan dinledik. Franz Schubert'in 899 eser sayılı Opus 90 Impromptu dizisinden 4 numaralı La Bemol Allegretto'su, piyanonun iç sesine açılan zarif bir kapı gibi duyulur. Sağ elde süzülen akış sanki zihinden geçen narin bir düşünceyi izler, sol elde ise daha derinden gelen sakin bir gölge belirir. Schubert burada büyük sözler söylemez, küçük bir melodinin içinde geniş bir iç dünya kurar. Eseri Alfred Brendel'in piyano yorumuyla dinliyoruz.

0: Peter Kater ve Tina Gio'nun bestesi Kalp Kalbe adlı eseri sanatçıların kendi yorumlarından dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınalarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Atmosfer.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun

0: Kadın bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Saha Expo'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırdı, dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı, dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Türkiye, Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçları olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi. Bakan Yaşar Güler, Libya heyeti ve Suriye Savunma Bakanı ile de bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkati çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı, dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Vakıfbank, 1,5 milyar avro tutarında finansman sağladı. Kaynak, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemlerden biri. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dev finansmanın istihdam ve üretimi desteklemek için kullanılacağını söyledi. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansıyor, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkati çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Güvenliğinin Yıldızları ödül töreninde konuştu. Bakan Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ile ilgili gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını belirtti. En kısa sürede yayımlayacağımız genelge ile uygulama sürecini de açıklayacağız, dedi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti heyetiyle Barış Annelerinin yaklaşan Anneler Günü öncesi siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. Heyet bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel'le görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sona yaklaşıldı. Savcılık, Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

cezalandırılmasını istedi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran Deniz Kuvvetleri bir petrol tankerine el koydu. ABD, 70 tankerin İran limanlarına giriş çıkışını engellediklerini bildirdi. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkularına merhaba. Bugünkü yayınımızda modern metal sahnesinde yer alan kadın vokalistlerin gücüne tanıklık edeceğiz. Karmaşık ritimlerin ve sınır tanımayan seslerin dünyasına türün en sıkı temsilcilerinden biri olan Spirit Banks'le adım atıyoruz. Kurt Lapland'in çarpıcı sesiyle hayat bulan Constance şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Sırada Gent'in teknik yapısını sinematik bir atmosferle birleştiren İngiliz grup Vanitas var. Mikrofonun başındaysa ses sınırlarını zorlayan Jade Maris. Dinleyeceğimiz parça son albümlerinden, Behind the Mask.

Grotesco Karma, Atina merkezli bir avantgard metal projesi. Geleneksel Balkan, Yunan enstrümanları ve orkestral öğeleri kullanarak özgün bir atmosfer yaratan grup, Maya Kampaki'nin sesiyle bu kaotik yapıyı büyüleyici bir seviyeye taşıyor.

Cent sahnesinin en farklı duraklarından birindeyiz şimdi. David Maxim Midic'in besteleri ve Alexandra Dielmaz'ın sınır tanımayan parlak vokaliyle hayat bulan Destina Potato şimdi ileri frekansta.

Modern metal sahnesinin güçlü temsilcilerinden olan Ginger, enerjik yapısı ve sert sound'uyla dikkat çeken bir grup. Tatiana Shimailuk, vokal dinamikleriyle metal sahnesine damga vurmuş en ikonik seslerden biri. Dinleyeceğimiz parça grubun 2021 tarihli albümünden, Wallflower.

Sırada Amerikalı progresif metal grubu Kayazma var. Katie Thompson'ın masalsı bir yumuşaklığa sahip olan sesi, bestelerin karmaşık yapısını adeta bir hikayeye dönüştürüyor. Son albümlerinde yer alan Strange Sun, bu derinliği en iyi yansıtan parçalardan biri.

Cenf ve progresif metal sahnesinin en etkileyici ve çok yönlü kadın vokallerinden biri olan Phoebe Dougherty'nin birlikte çalıştığı İspanyol grup Ancient Fragments'la beraberiz şimdi. Horizon.

Şimdiki konuğumuz Finlandiyalı progresif metal grubu Huma Void. Suvi Maria Halmetoja'nın agresif vokal performansıyla yükselen What You Hide şimdi ileri frekansta.

Monique Pim'in duygusal ve gerektiğinde sertleşebilen vokal tarzı, Avustralyalı grup Relika'nın progresif kimliğini tamamlayan güçlü bir unsur. Dinleyicimiz parça 2024 tarihli albümlerinden The Flower.

Sırada türlerin eşsiz bir karışımını sunan İngiliz progresif metal grubu Atan var. Claudia Moscoso'nun büyüleyici sesiyle öne çıkan Abducted şimdi radyonuzda.

Hayat bulan Atomic Guava. Grubun 2024 tarihli EP'sinde yer alan Is Was adlı parçayla cent dünyasının güçlü kadın vokallerini konuk ettiğimiz yayınımızı burada noktalıyoruz. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam diliyoruz.

Sahnede 70'ler, 80'ler ve 90'lar. Bir saat boyunca plaklardan kasetlere, Walkman'den CD'ye uzanan keyifli bir yolculuk sizleri bekliyor. Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta 1968-1969

1972 yılları arasında çoğunlukla cover versiyon şarkılardan oluşan 3 albüm yayınlayıp dağılan Meksikalı grup Los Moscas, 1970 yılından Shocking Blue cover'ı Venus.

Los Moscas'la başladık. Rhythm and Blues grubu The Blackbirds'le devam ediyoruz. 1975 yılı çalışmaları Rock Creek Park'tan alıntılar De La Soul, Eric B. and Rakim, Grandmaster Flash and the Furious Five ve Wiz Khalifa gibi ünlü grup ve şarkıcılar tarafından kullanılmıştı. Biz 1974 yılındayız. Flying Start albümünün hiti Walking in Rhythm ve The Blackbirds.

The Blackbirds Walking in Rhythm'la Billboard listelerinde ilk ona ulaşırken soul ve disco efsanesi Barry White daha iyisini başarıp zirveye demir atıyordu. O 45'lik You're the First, The Last, My Everything. Hemen ardından 80'li yıllar ve P. Lion bizleri bekliyor.

0: İtalo disco akımının hit şarkılarından 1983 yılında tüm Avrupa'da ilk onda olan Happy Children dinledik. Radyolarınızda Pietro Paolo Pelandi veya P. Lion vardı. İtalo disco akımı parlak günler yaşamaya devam ederken takvimler de 1984 yılına ulaşıyordu. Nicholas Ashford ve Valerie Simpson ikilisi o günlerde Solid'le Billboard listelerinde bir numarayı kutluyordu.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Ashford'dan Simpson Solid Pop Durak'taydı. Bu arada Chaka Khan'ın 78 klasiği I'm Every Woman'ın sözlerinde de Ashford'dan Simpson imzası olduğunu da sözlerimize ekleyelim ve gelin hazır hatırlamışken Chaka Khan'ı konuk edelim. 1984 yılında çıkan I Feel For You albümünün hit 45'liği Through the Fire.

1984 yılında Chaka Khan'ın listelerdeki önemli rakiplerinden aynı zamanda bir aktör olan Jack Wagner hem Billboard listelerinde hem de Kanada'da bir numara olan unutulmaz şarkısı All I Need.

2012'de hayata veda eden Bee Gees efsanesi Robin Gibb buradaydı. 1985 yılında çıkan Waltz of Eyes albümünden Like a Fool dinledik. TRT Radyo 3'te Pop Durak'ta nostalji turundasınız. Yine aramızda olmayan bir efsane Prince. Takvimler 1987 yılında. Billboard listelerinde ilk ona yükselen albüm Sign of the Times. Radyolarınızda Strange Relationship.

Prince zirveye ulaşmaya çalışırken Martin Fry'ın New Wave grubu ABC yeni albümü Alphabet City ile şans arıyordu. İtalya'da bir numara olan 45'lik The Night You Murdered Love ve ABC.

Dan ve David Was'ın grubu Was Not Was buradaydı. 1987 yılında Billboard listelerinin ilk onunda Walk the Dinosaur dinledik. Hızla 90'lara doğru yaklaşırken mola 1989 yılında. Sunshine Reggae ile müstesna Danimarkalı ikili Laid Back. Radyolarınızda Baker Man. Pop durak, nostalji turuyla TRT İzmir.

1991 yılında çıkan ve sadece Amerika'da 2 milyon adet satan albüm Rice Street. Sahibi gösterişten uzak, karizmatik ama sade duruşuyla Richard Marx. Şimdi Take This Heart.

Pop Durak Nostalji Turu bugün 1970 yılında Meksikalı grup Los Moscas'la başladı. 80'leri hatırlattı ve 1993 yılına final için geldi. İngiliz grup Take That, bir numara albüm Everything Changes, bir numara 45'lik Pray.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Azerbaycanlı piyanist Şahin Nevraslı'nın albümlerinden seçtiklerimize kulak vereceğiz. Şahin Nevraslı, çağdaş caz ile Azerbaycan müzik geleneğini ustaca birleştiren önemli bir piyanist, besteci ve yorumcudur.

Şairi Mirza Ali Esgar Nevres'in soyundan gelmektedir. Küçük yaşta klasik piyano eğitimine başlayan sanatçı, ilk büyük halka açık performansını Devlet Filarmoni Salonu'nda sergiledi. Aldığı klasik müzik eğitiminin etkisini icra ettiği caz müziğinde sıklıkla görüyoruz. Şahin Nevraslı, Bülbül Müzik Okulu'ndan mezun olduktan sonra Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'na geçti. Burada ayrıca caz ve geleneksel Azerbaycan Mugam müziğinin sentezini yaratan efsanevi caz piyanisti Vakıf Mustafa Zadeh'in müziğini analiz etti. Vakıf Mustafa Zadeh'in besteleri hala Şahin'in repertuarında yer almaktadır. Bu arada Vakıf Mustafa Zadeh'in ünlü caz müzisyeni Azize Mustafa Zadeh'in babası olduğunu da hatırlatalım. Şimdi günümüze kadar toplam 3 albüm yayınlayan Şahin Nevraslı'nın 2013 yılına ait Bayati albümünden Bayati Şiraz, Elinde Sazın Kurbanı ve Bağa Girdim Üzüme adlı besteleri dinliyoruz. Basta Nathan Peck, davulda Ari Hönig ve piyanoda Şahin Nevraslı yer alıyor.

Şahin Nevraslı'nın müziği üç ana damarın birleşimiyle şekillenir. Geleneksel caz, klasik müzik eğitimi ve mugam. Mugam doğaçlama temelli Azeri müzik sistemidir. Bu sentez onu hem teknik hem de duygusal açıdan oldukça özgün bir noktaya taşıyor. Şimdi sanatçının ikinci albümü Emanation'dan kemanda Didier Lockwood'un yer aldığı iki beste dinleyelim. Saga ve Land.

Azerbaycanlı piyanist Şahin Nevras'ın uluslararası sahnede tanınmasını sağlayan önemli adımlardan biri efsanevi piyanist Ahmet Cemal ile çalışmasıdır. Cemal onun müziğini desteklemiş ve dünya çapında tanınmasına katkıda bulunmuştur. Sanatçının 2019 yılına ait son albümü From Bucket to New York City albümünden 3 beste dinliyoruz. Cry of Gülçura, Şahin's Day ve Joni Mitchell'ın bestesi Both Sides Now.

Değerli Radyo 3 dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Hardun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Radyo 3'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Ton maisteriniz Enver Ergun, ben Haluk Ertem. Ankara'dan hepinize güzel bir akşam dileklerimizle programımızı açıyoruz. Sevgili müzikseverler, saat 19.56'yı gösteriyor. İzleyiciler yerlerini hemen hemen aldılar, doldurdular koltukları ve birazdan orkestra üyeleri sahnedeki yerlerini alacaklar. Yaklaşık 4-5 dakika sonra konserimiz başlayacak. Bugün orkestrayı genç bir şef Orhun Orhon yönetecek. Kuşağının önemli orkestra şeflerinden Orhun Orhon, Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori Kompozisyon Bölümü mezunu. Fransa'da eğitim görmüş. Daha sonra yine Bilkent Üniversitesi'ne dönmüş. Orkestra şefliği alanında doktora çalışmalarını Gürer Aykal'la tamamlamış. Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi. Türk-Yunan Gençlik Orkestrası ve Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nın genel müzik direktörlüğünü yürütüyor aynı zamanda. Bunların yanı sıra Müzikle Yaşayan Gençlik Derneği'nin başkanlığını da yapıyor genç şef Orhun Orhon. Bu akşam Orhun Orhon'un yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iki eserle izleyicilerin ve siz dinleyicilerimizin karşısında olacak. İlk eserimiz Richard Strauss'un ölmeden bir yıl önce kaleme aldığı, bestelediği son dört şarkı. Dört bölümlük bu eserde solist Perihan Nayır yer alacak. Perihan Nayır 1975 Bremen, Almanya doğumlu genç bir sanatçı. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nda eğitimini sürdürmüş. Ayhan Baran'la başlayan eğitimine Güzin Gürel'le devam etmiş. Birçok eserde orkestralarla sahne almış. Birçok ödülü var. Çok yetenekli ve sıkça sahnede gördüğümüz bir ses Perihan Nayır Artan. İlk eserimiz dediğimiz gibi Strauss'un son dört şarkısı. İkinci bölümde Beethoven'ın 8. senfonisini orkestra yorumlayacak ve eser program sona ermiş olacak. Sevgili müzikseverler, Strauss orkestra eşlikli 15 şarkısının son dördünü ölümünden bir yıl önce yazmıştı dediğimiz gibi. Son dört şarkı adını ise arkadaşı Ernst Roth onun ölümünden sonra vermiş ve notalarının ilk basımını da Ernst Roth yapmış. Bu nedenle bu son eserlerin opus numaraları yok. Sadece bu adla biliniyor. İlk kez Londra'da Royal Albert Hall'de 22 Mayıs 1950 günü yapılmış. Strauss 1949 yılında yaşama veda etmiş bir büyük besteci. Ne yazık ki bu ilk çalınışı görememiş. Soprano Kirsten Flagstad'mış bu konserde ve Filarmonya Orkestrayı da Wilhelm Furtwängler yönetiyor imiş. Şarkıların üçünün şiirleri Hermann Hesse'ye ait. İlkbahar, Eylül ve Uykuya Dalarken başlıklı bölümler. Ve sonuncusu ise, son şarkıysa Joseph von Eichendorff'a ait, Gün Batımı Kızıllığı ya da Akşam Kızıllığında da diye de

çevriliyor. Besteleniş tarihleri Strauss'un ölümünden tam bir yıl önce ve sırası konserlerdeki sıranın dışından da farklı. Bunu da belirtmemizde fayda var. Perihan Nayır Artağan ve şef Orhun Orhon sahneye geldiler. Strauss'un son dört şarkısını seslendirecekler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde. Hep birlikte dinliyoruz.

Orhun Orhon yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Richard Strauss'un son 4 şarkı başlıklı eserinde soprano Perihan Nayır Artan'a eşlik ettiler. 4 bölümlük bu eserde ilk 3 bölümün şiirleri İlkbahar, Eylül ve Uykuya Dalarken Herman Hesse'ye aitti. Son bölüm Akşam Kızıllığındaysa Josef von Eichendorff'a aitti. Evet, Perihan Nayır Artan orkestra üyeleriyle birlikte izleyicileri ve şef Orhun Orhon selamlıyorlar. Aslında çok hüzünlü bir şekilde bitti. Aslında eserin tamamının teması belki ölümdü. Çünkü son notalarda bestecinin 60 yıl önce yazdığı Ölüm ve Başkalaşım adlı eserinden bir motif de duyuluyordu. Bu aynı zamanda son 4 şarkının ana temasını da açıklıyordu aslında. Bir başka anekdot da Richard Strauss'un ölüm döşeğindeyken üvey kızı Alice'e söylediği iddia edilen, varsayılan sözler: "Garip ama Alice, ölmek tam da benim ölüm ve başkalaşımda bestelediğim gibi bir şey," demiş Richard Strauss. İzleyicilerin ısrarlı alkışlarıyla

Bazen olur. Daha çok, çoğunlukla olur. Çok az olmaz diyelim. Şimdi bakalım. Perihan'la İrartan. Evet, çiçeğini bırakıp döndü. Tekrar izleyicileri selamlıyor. Evet. Konsertmeisteri başta olmak üzere bütün orkestra üyelerini işaret ediyor. Şefi de ve kendisi de alkışlıyor. İzleyicileri de alkışlıyor. Teşekkür edip tekrar kulise doğru dönüyor. Evet, işin doğrusu doğru olan oldu. Çünkü bu kadar hüzünlü, bu kadar temasının can yakıcı oluşu artık bu özellikle de son satırlarında eserin Ölüm ve Başkalaşım adlı eserden motifler barındırıyor olması, bunun üzerine başka bir şarkının olmaması daha iyi olurdu ve Perihan'la İrartan da böyle karar verdi. Evet, ilk bölümde Strauss'un ölmeden bir yıl önce yazdığı ve ilk kez 1950 yılında Londra'da sahnelenen, Royal Albert Hall'de sahnelenen ki tam hemen hemen bir yıl, tam yıl dönümüne yakın bir zamanda 22 Mayıs 1950'de ilk kez seslendirilmiş, yaklaşık bir aylık bir farkla diyebiliriz 69 yıl önce. Bu eseri Perihan Nayır Artan soprano, Perihan Nayır Artan'ın sesiyle ve orkestramızın eşliğiyle dinledik ve ilk bölümü bitirmiş olduk. İkinci bölümde Beethoven'ın Opus 93 Fa Majör 8. Senfonisi yine 4 bölümlük bir eserle orkestra huzurlarınızda olacak. Yaklaşık 15 dakika sonra yine birlikte olacağız. Tekrar merhaba sevgili müzikseverler. Radyo 3'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan gerçekleştirdiğimiz canlı yayında ikinci bölümde huzurlarınızdayız. 20.44 saatimiz ve ilk bölümde orkestra Orhun Orhon yönetiminde soprano Perihan Nayır Artan'a eşlik etti ve Richard Strauss'un 4 bölümlük son 4 şarkı başlıklı eserini seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın Fa Majör Opus 93 8. Senfonisi ikinci bölümde dinleyeceğimiz eser. Allegro vivace e con brio, allegretto scherzando, tempo di menuet, başkanlığı senfoni orkestrası seslendirecek. Sevgili müzikseverler, Beethoven'ın bu eseri 9 senfoni içinde baştan sona kadar neşeli ve keyifli olan tek eseri denilebilir. Ve hiç kimseye ithaf edilmemiş bir senfoni olma özelliğini de taşır. 1811-1812 yıllarında yazılmış bu eser. İlk kez 27 Şubat 1814 yılında Viyana'da bestecinin yönetiminde seslendirilmiş. Şef Orhun Orhon orkestra üyeleriyle birlikte izleyicileri selamlıyor ve şimdi orkestramızdan Beethoven'ın 8. senfonisini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 93 Fa Majör 4 bölümlü 8. senfonisini Orhun Orhon yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirdi. Enstrüman gruplarını izleyicilere özellikle selamlatıyor ve bütün orkestra ayakta, izleyicilerin alkışlarına karşılık veriyorlar. Bugün önce Strauss'un

Son dört şarkı başlıklı eserini soprano Perihan Nayır Artan orkestra eşliğinde seslendirdi. Ve ikinci bölümde de Beethoven'ın biraz önce sona eren 8. senfonisini dinledik. Şef tekrar sahnede, kendisine çiçek takdim ediliyor. Sevgili müzikseverler, bugün kısa bir program oldu diyebiliriz. Daha çok 22'ye uzanan, saat 22'ye uzanan bir program olurdu ama bu akşam saatimiz 21.16 ve bugünkü programın sonuna geldik. Tekrar Şef Orhun Orhun sahnedeydi ve konser sona erdi. Gelecek haftanın programını da verip sizlerle vedalaşalım. Önümüzdeki hafta orkestrayı Can Okan yönetecek. Flüt sanatçısı Onur Türkeş yer alacak. Programda Maurice Ravel, Jacques Ibert ve Franz Liszt'in eserleri seslendirilecek. Evet, programımızı bitiriyoruz. Ton maisteriniz Enver Ergun, ben Haluk Ertem. Ankara'dan hepinize güzel bir gece diliyoruz. Mutlu, sanatla dolu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

Küçük konser Anton Reyhan'ın fagot ve yaylı sazlar için si bemol majör beşlisiyle başlıyor. Fagotçu Eckhard Hübner ve Nomos yaylı sazlar dörtlüsü seslendiriyor.

Anton Reihan'ın fagot ve yaylı sazlar için si bemol majör beşlisini, fagotçu Eckhard Hübner ve Nomos yaylı sazlar dörtlüsü seslendirdi. Değerli müzikseverler, sizlere Franz Kromer'in Opus 21 1 numaralı mi bemol majör, klarnet ve yaylı sazlar için dörtlüsüyle veda ediyoruz. Consortium Classicum seslendiriyor.

0: Küçük konser sona erdi. Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret ettiler, dedi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle malul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saha Expo'da imzalanan 182

İki anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı Erdoğan. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırdı dedi. Erdoğan, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha Expo'da konuştu. Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçları olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının arttırılacağını söyledi. Güler, Libya heyeti ve Suriye Savunma Bakanı ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimi verildiği iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada söz konusu paylaşımların kara propaganda amacı taşıdığı vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi Bolat. Orta Doğu'daki savaşın ardından Kalkınma Yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'den ise bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Vakıfbank 1,5 milyar avro tutarında finansman sağladı. Kaynak Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemlerden biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dev finansmanın istihdam ve üretimi desteklemek için kullanılacağını söyledi. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de ofis açmayı planladığını belirtti. Hedef 2026-2028 döneminde 8 milyar dolarlık bir finansman paketinin sağlanması dedi. Türkiye'de bu kaynağın kullanılabileceği proje ve kapasite olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara 300 milyon dolar kaynak aktarıldığını söyledi. 2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını amaçlıyoruz dedi. Bakan Kacır, Turkcell yarının teknoloji liderleri ödül töreninde konuştu. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir bakım evinde yaşanan şiddet olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. 3 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşananlara ilişkin teftiş başlattı. Olaydan etkilenen engelli bireyin tedavisi sürüyor. DEM Parti heyetiyle Barış Anneleri yaklaşan Anneler Günü öncesi siyasi parti liderlerine ziyaretlerine devam ediyor. Heyet AK Parti ve CHP'yi ziyaret etti. Ziyaretlerde siyasi parti temsilcilerine beyaz tülbent hediye edildi. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde "Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim" dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki yayınımızın ilk konuğu piyano ve gitar virtüözü usta sanatçı Tony McAlpine. Sanatçının Evolution albümünden seçtiğimiz şarkısı Eccentrist'le TRT

Sırada Opeth var. Grubun prodüksiyonunu Steven Wilson'la yaptığı Pale Communion albümü, besteci Michael Åkerfeldt'in başta vokaller olmak üzere müziğin daha melodik olmasına gayret ettiği, grubun deneysel serüveninin en özel bölümlerinden biri. Pale Communion'dan seçtiğimiz Eternal Rains Will Come'la Opeth radyonuza geliyor.

programımıza yeni bir albümle Mother Crone'la devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni çalışmaları Embrace the Death, progressive yaklaşımı stoner rock öğeleriyle bir araya getiren özgün tarzını ortaya koyuyor. Albümün isim şarkısı Embrace the Death'le Mother Crone'u dinliyoruz.

Yeni albümlerden seçkimize Thistle Sifter'la devam ediyoruz. İngiliz gitarist ve besteci Peter Barnes'ın sinematik post-rock projesi olan grupta farklı müzisyenler de konuk olarak yer alıyor. Yeni albüm Forever the Optimist'ten seçtiğimiz akıcı bir şarkı One Fleeting Glance'la Radyo 3'te Ses Tiryakisi devam ediyor.

Şimdi progresif metal müziğin dev ismi Dream Theater'ın yeni konser çalışması var sırada. Grubun orijinal üyelerinden Mike Portnoy'un 13 yıllık bir ayrılık sonrası topluluğa geri dönüşünün ardından yayınlanan ilk konser albümü Live in Paris'ten bir şarkı dinleyeceğiz. Gitarist John Petrucci'nin dikkat çekici yorumuyla Hall of Years radyonuza geliyor.

Sırada farklı iki türde sanatçının bir araya geldiği özel bir şarkıyla All India Radio var. Avustralyalı müzisyen Martin Kennedy'nin çok başarılı down tempo ve sinematik ambient projesine progressive metal müziğin güçlü ismi Devon Townsend eşlik ediyor. All India Radio'dan Sula Gwynne şarkısıyla yayınımız sürüyor.

Programımızın sonuna geldik. Bu akşam son olarak Anekdotan'dan bir balat Longing radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan Ses Tiryakisi'nde yeniden buluşmak dileğiyle müzik dolu günler, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota'yla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Snarky Puppy grubunun Somni albümünden 3 parça yer alacak. Kalabalık bir müzisyen kadrosunun yer aldığı albümde ayrıca Jules Buckley yönetimindeki Doğu Alman Radyo Orkestrası da yer alıyor. Besteler de Michael Lee'ye ait. Albümden ilk dinleyeceğimiz parça As You Are But Not As You Were adını taşıyor.

TRT Radyo 3'te Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Ed Partika Jazz Orkestra'nın Arrangements and Compositions for Jazz Orchestra albümünden de iki parça yer alacak. Bu albümde de oldukça kalabalık bir müzisyen kadrosu var. Orkestranın lideri de tromboncu, besteci ve aranjör Ed Partika. Albümden ilk olarak Ed Partika'nın bir bestesi olan Do As I Say adlı parçayı dinleyeceğiz. Soprano saksafonda Florian Tribbach var.

Etpartika Caz Orkestra'nın Arrangements and Compositions for Jazz Orchestra albümünden ikinci ve son olarak bir Kenny Kirkland bestesi dinliyoruz. Dienda, Kornoda, Linus ve Nulli, alto saksafonda Florian Triebach, piyanoda Hendrik Soll, davulda Reinhold Schmölzer var.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ernest Chausson'un Aşk ve Deniz Şiiri başlıklı şarkı zincirini ve Wagner'in Tristan ve Isolde operasının prelüdünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne romantik dönemde ulusalcı akımın dışında kalan Fin Besteciler grubundan Väinö Raittio ile başlıyoruz. Bestecinin orkestra için 1919 yılında kaleme aldığı Opus 15 Kuğular başlıklı eserini Okko Kamuh yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Oku Kamu yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası Väinö Raitio'nun 1919 tarihli Opus 15 Kuğular başlıklı eserini seslendirdi. Rus gitarist ve besteci Nikita Koşkin'in 1978 yılında kaleme aldığı Kuşların Düşüşü adlı eseriyle devam ediyoruz.

Rus besteci Nikita Koşkin'in 1978 tarihli Kuşların Düşüşü başlıklı eserini gitarist Goran Liszt seslendirdi. Rönesans dönemi bestecilerinden Costanzo Porta ve Venosa Prensi ve besteci Carlo Gesualdo'ya ait iki koral eser var sırada.

Costanzo Porta ve Carlo Gesualdo'ya ait iki eseri Deneş Sabo yönetimindeki Banchieri şarkıcıları seslendirdi. 20. yüzyıl başlarında İtalya'nın önde gelen bestecileri arasında sayılan Ottorino Respighi'nin org için re minör prelüdüyle devam ediyoruz.

Ottorino Respighi'nin org için 3 parça serisinden Re minör prelüdü David Rumsey'den dinlediniz. Richard Wagner var sırada, birçok 20. yüzyıl bestecisine ilham kaynağı olan Tristan ve Isolde operasının prelüdünü Norveç Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Wagner'in Tristan ve Isolde operasının prelüdünü Tabiata Berglund yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. 1956 yılında Slovakya'nın Uhrovec şehrinde bir kütüphanede keşfedilen 1730 tarihli anonim eserlerden seçkilerle devam ediyoruz. Cimbalom sanatçısı Eniko Ginzer'i seslendiriyor.

Arabesk koleksiyonundan 1730 tarihli anonim eserleri cimbalom sanatçısı Enico Ginzer'i seslendirdi. Ernest Chausson'un aralarında bir orkestra interlüdüne yer verdiği 4 vokal bölümden oluşan Aşk ve Deniz Şiiri başlıklı şarkı zinciri var sırada.

Soprano Ivona Soha ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan Ernest Chausson'un Aşk ve Deniz Şiiri başlıklı şarkı zincirini dinlediniz. Georg Philipp Telemann'ın Oda Orkestrası için La Bizarre başlıklı Sol Majör Suite ile devam ediyoruz.

York Philip Telemann'ın La Bizarre başlıklı Sol Majör Suite'ini Jürgen Gross yönetimindeki Belçikalı Barok Orkestra Birak seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johannes Brahms'ın piyano için bestelediği Opus 10 4 Balat dizisiyle sona eriyor.

Johannes Brahms'ın 1854 yılına ait gençlik dönemi eserlerinden Opus 10 4 Palas serisini piyanist Paul Lewis'ten dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1965 yılında kurulan İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 4 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız iki eserle başlıyor. İlk olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1786 yılında Figaro'nun Düğünü operasının premierinden 2 ay önce tamamladığı Köhel 488 La Majör 23. Piyano Konçertosunu dinliyoruz. 3 bölümden oluşan eserin solisti aynı zamanda orkestranın şefliğini de üstlenen 1998 doğumlu Rus piyanist Maxim Emelyanchev.